Dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim tezre su alında sper para. Radio Stotis Kapsel.

20 milyon megahertz adışın yok. Dönüşüm tiyatrosu alanında spare para. Radio Stotis Kapsel.